0: dörer.
1: Dörge arınçını yembeyer çiğhtişi. Kazı nurtini beyer çiğhtişi.
2: Sehna nyumcım dem. Zahşçılı çaydan ştın.
1: Sehye saçılız na kubabi. Sehye lhamayu na yılakir.
2: Ajay nur lomşçının zomcum. Sama çiğhsi mahtum.
3: Duan chung ne zi jilin, chizi ne mo sa yin.